Efes'lere sanki. Şimdi böyle mekanı hangi anlayışı olur? Kapıyı sanki. Arslan'dan.